0: Zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları
1: Kuyumculuk. Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Aşıklar küsmüş duda, ömründe gecikmiş hasat. Karışmış çoluk çocuğa, geçim derdinde demokrat. İçlenir hatırladıkça izle.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483

0: basmış.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Radyo için.
1: Baylar bayanlar, düğünlerini kuranlar, hadi öyle.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: İstek hattı şimdi devrede. İsteğini yaz 0541 484 6060 WhatsApp hattına gönder. Hemen yayınlansın.
1: Türkülere gönül verenler. Size Mehmet Baymak dinlemek yakışır.

0: güzel türküler eşliğinde Mehmet Baymak yayında.
1: Radyo.

Birileri demiş Mehmet Baymak sanayide. Söyleyin onlara Mehmet Baymak yine sahnede. Ya özlemişim, özlemişim. Gerçekten özlemişim. Sesim biraz uzaktan geliyor. Dur yaklaşın biraz da. Gel abi. Heh. Allah Allah. Şöyle geldiğimiz belli olsun değil mi? Efendim herkese merhabalar, sevgiler, saygılar, sesimizin, sevgimizin ulaştığı her yer, herkes hoş geldiniz. Hoş geldiniz canlar, günaydınlar. Özlendik mi? Vallahi ben özledim. 2 ay oldu ya. 2 ay tatil mi yapılır? Tatil de değil aslında. Bari festivaller var, programlardayız. Oradan oraya, oradan oraya, daldan dala atlıyoruz yani. Şükür kavuşturana, ayrımsız Türklerin adresi Radyo 2'ndesiniz. Türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak ile berabersiniz. Saatlerimiz 12'yi gösterene kadar en güzel türkülerle, özümüzdeki türkülerle sizlere eşlik edeceğim arkadaşlar. Peki mesajlarınızla programa ortak oluyorsunuz. Radyo 2'nin WhatsApp hattı 0541 484 60 60. 0541 484 60 60. Radyo 2'nin WhatsApp hattı. Mesajlarınızı, isteklerinizi bu numara üzerinden gönderiyorsunuz. Her zaman olduğu gibi neydi? Nasıl yapardık önceden? Kısa kısa videolarınızı da gönderiyorsunuz arkadaşlar. 15-20 saniyelik videolarınızı. Yoldasınız, iş yerindesiniz, evdesiniz, belki ofistesiniz. 15-20 saniyelik videolarınızı radyomuzun WhatsApp hattına gönderiyorsunuz. Hem de oradan alacağım. Sosyal medyamda hikaye bölümünde sizden gelenler başlığı altında paylaşacağım arkadaşlar. Ayrıca Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Oradan da mesajlarınızı, isteklerinizi gönderiyorsunuz. Yanıyorum. Ölüyorum. Adem Güleş, abim benim, selam olsun. O da şu anda İstanbul'dan Ordu'ya, Korgan'a seyir halinde. Şu anda Samsun yolunda. Yanında kimler varsa selamlar olsun. Hayırlı yolculuklar. Rabbim kaza bela göstermesin inşallah. Adem abim, yolculara da hayırlı yolculuklar dileyelim. Onlar da fındığa gidiyorlar. Bizim Ordu'da bu meşhurdur arkadaşlar. Tatile gidiyoruz. Tatil başlasın. Aradan bir gün geçer fındık bahçesinde. Taşı çuvallar abi. Kurban olurum ya. Evet, o zaman ne diyoruz? Türkiye'nin Türkü Radyosu'nda türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak yayında. Hoş geldiniz efendim. Günaydınlar.

diyeceğim arkadaşlar. 0541 484 60 60, 0541 484 60 60, Radyo Ekim WhatsApp hattı. Mesajlarınızı, isteklerinizi bu numara üzerinden gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca kısa videolarınız varsa videolarınızı da gönderiyorsunuz. 15-20 saniyelik videolarınızı ben de sosyal medyada paylaşacağım arkadaşlar. Instagram Mehmet Baymak sayfasından da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Saatlerimiz 12'yi gösterene kadar en güzel türkülerle sizlere eşlik ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir güzel daha hareketli türküm olacak. Sonrasında damar türkülere de geçiş yapıyoruz. Bilginiz olsun, birçok mesajlar var. Özellikle Ordu bölgesinden, hemşerilerimiz Korgan'dan, Fındık Bahçesi'nden güzel resimler ve mesajlar gelmeye devam ediyor. Mehmet'im hoş geldin tekrardan. Sesini duymak çok güzel. Korgan Başköy'den selam olsun. Fındık toplamaya devam diyor. Saat 10 olduysa çay vakti değil mi? Rafet Azer abime ve Onur Azer ve kimler varsa selam olsun. Kolay gelsin, bol hasatlar diyelim. İnşallah hayırlısı olur. Fındık biraz ucuz oldu ama yapacak bir şey yok abiciğim. Mecburuz, toplayacağız yani. Tek tek toplamaya devam. Kolay gelsin sizlere de, tüm hemşerilerimize de. Gürsel İşinden kıymetli başkanım, Korgan Koççuğazlar Derneği Başkanı Gürsel İşinden başkanımıza da selamlar olsun. Çok güzel mesaj göndermiş. En güzel türküler armağan olsun. Bu güzel türkü sonrasında mesajlarla devam edeceğim arkadaşlar. Buyurun bakalım.

Yani kulaklığımı bile çıkartmıyorum arkadaşlar. Sizlere eşlik ediyorum ama ben de dinliyorum bak. Yavaş yavaş da damar türkülere geçiş yaptık. Tabii ki Üstad Ozan'ımız rahmetle anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Engin Nurşani. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Mehmet kardeşim, hoş geldin. Sıradaki eser Ekin Radyo dinleyicilerine gelsin. Meryemköy Derneği Başkanı Şerafettin Yıldız. Başkanım selamlar olsun sana da. Hayırlı işleriniz olsun. Selamlar. Günaydınlar Mehmet abim, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Ben Mehmet Kiraz, nasılsın abim, iyi misin diyor. Eyvallah Mehmet abicim, cansın. İnşallah en yakın zamanda da yanına uğrayacağım abim benim. Seviliyorsun, cansın. En güzel türkülerim armağan olsun sana da. Abim hoş geldin. Gözümüz yollarda kaldı sen yokken. Radyoyu açmıyorduk. Neden açmıyorsunuz abicim ya? Radyo Ekim başkadır. Ben olmasam da burada Radyo Ekim devam arkadaşlar. Cumartesi günleri. He, cumartesi günleri diyor. Anladım. Bir türkü istiyorum diyor. Harun Yıldız mesajı göndermiş. Harun abim, hangi türkü istiyorsun abi? Sesine kurban Mehmet abim, hoş geldin, sefalar getirdin diyor. Özlemiştik sesinizi, hayırlı yayınlar diliyorum. Ordu yöresinden hareketli bir müzik çalarsanız sevinirim. Ben Osman Ordu Ulubeyliyim diyor. Selamlar olsun hemşerimize de, Ulubeyimize de selamlar. En güzel türkülerim armağan olsun. Devam edelim. Hoş geldin can kardeşim, şükür kavuşturana Ekin Radyo sayesinde kardeşliğimiz oluştu. Bu kadar uzun kaybolma bir daha, seni seviyoruz, yüreğimin başı yangın yeridir. Çalarsan sevinirim. Tuzla'dan Nevin ablamız göndermiş. Vay Nevin abla, cansın ablam benim. Nevin abla bana bir hediye gönderdi doğum günümde. Eşref Tekin arabası abi. Esat Dobiç'im. Geçen de böyle sahil kenarında bir video çektim, aslında onu da paylaşacağım yayından sonra. Mesajlarınız çok güzel arkadaşlar. Değerlendireceğim mesajlarınızı ama bir yandan da mesajlarınız gelmeye devam etsin. 0541 484 6060 Radyo 2'nin WhatsApp hattı ve Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajlarınızı göndermeye devam ediyorsunuz. Kısa videolarınız varsa arkadaşlar, kısa videolarınızı da gönderiyorsunuz. 15-20 saniyelik videolarınızı. Ben de sosyal medyamda, Instagram'da paylaşıyorum arkadaşlar. O güzel videoları sizler de takip edip de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Rahmetli Engin Nurşani radyonuzda. Buyurun bakalım.

Ondan selamlar olsun diyor Aykut Kandiloğlu, Samet Batuhan Badi ve ben diyor Korgan Çiftlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Kandiloğlu. Hayırlı yolculuklar. Rabbim kaza bela göstermesin inşallah. Güzel de bir video göndermişsiniz. Selamlar olsun size de. Hayırlı yolculuklar. En güzel türküler sizlere armağan olsun. Selam abi, iyi yayınlar diyor. Ersoy ben. Uzun zamandır mesai kalmıyorduk. Şimdi yayını dinliyoruz. Çalışma arkadaşlarıma ve aramıza yeni katılan Kadir Güngör, bir türkü istiyorum. Kıvırcık Ali'den Gül Tükendi Ben Tükendim. Yayınlarsan sevinirim. Seni seviyoruz diyor. Ersoy abicim, selamlar olsun. Seviliyorsun abim, cansın. Bugün inşallah saat 4 gibi seninle bir yerde tanışmıştık, biliyorsun değil mi abi? İnşallah oradayım yani. Bilgin olsun Ersoy abimize ve tüm çalışma arkadaşlarına selamlar olsun. Birçok mesajlar var, değerlendireceğim arkadaşlar. Asuni Baba'yla devam edelim mi? En abi türkü. Şöyle radyonun sesini biraz açabilir misiniz? Hak vereceksiniz bana. Açalım sesi. Açalım. Devam abiciğim.

Efendim şimdi sırada çok güzel, çok sevdiğim, beğendiğim bir türkü var arkadaşlar. Bu türküyü de araçta giderken böyle dostum Savaş'la beraber kısık sesle böyle radyoda bu türkü çıktı, sesi açtı. Ben dedi bu türküyü çok severim. Bazen onda da böyle duygular yaşanıyor yani. Böyle. Yılda bir kez böyle oluyor yani. Hoş geldiniz, iyi yayınlar diyor. Tekstilde çalışıyoruz. Özellikle Alyanak Bey'e erisin dağların karı istiyoruz diyor. Hülya göndermiş. Arzu göndermiş. Kolay gelsin diyor. Teşekkürler. Saynur iyi yayınlar diyor. Teşekkür ediyorum. Songül göndermiş. Hoş geldiniz. Türkleri sevdiren adam. Sesinizle renk kattınız. İyi ki geldiniz diyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Merhabalar, iyi yayınlar. Tekstilde çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarım için, özellikle Arzu Hanım için diyor. Bir tibiye yakalandım. Yaz günü rica etsem teşekkürler Hüseyin Duran Turan'dan istemişler. Selamlar olsun. Masum Baymak kardeşimize selamlar olsun. En güzel türkülerim armağan olsun. Korgan çiftliğimize. Adem abiciğim, Adem Güler, sana da selamlar olsun. Şöyle radyonun sesini aç. Buyur bakalım.

0: Reklam. Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

60-60 İstek hattı şimdi devrede. İsteğini yaz 0541-484-60-60 WhatsApp hattına gönder. Hemen yayınlansın. Mehmet Baymak yayında.

Efendim yavaş yavaş ilk saatimizi de sonlandırıyoruz. Mesajlarla devam edelim. İyi yayınlar. Tekstilde çalışıyoruz diyor Erdem Bey'e. Ahmet Kaya'dan lütfen teşekkürler diyor. Ahmet Kaya eseriyle devam edelim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Ben Zeytinburnu'ndan Mazhar. Atölyede çalışıyoruz. Sizi dinliyoruz. Özcan Türe'den bir eser istemiş. Özcan Türe'den güzel bir eser göndereceğim. İş arkadaşlarıma ve benim için özel birine gelsin diyor. Armağan olsun bakalım. Devam edelim. Hasan Erdoğan'dan Gedik'ten aşarken gördüm o yari. Yayınlar mısınız? Teşekkürler diyor. İsimsiz gelen bir mesaj. Arkadaşlar lütfen mesajların başına isminizi de yazarsanız ve nereden gönderdiğinizi de yazarsanız arkadaşlar daha da iyi olacaktır.

0: Selamlar, günaydınlar. Sizden aşık feryadiden kim bilir eserini istiyorum size ve tekstilde çalışanlara gelsin. Veli Kılınç, Cansın abim hoş geldin diyor. Veli kardeşim selamlar olsun sana da. Günaydınlar Mehmet abim, seni çok özledik. Aramıza hoş geldin. Sıradaki eser eşime gelsin. İdris Gören videoda göndermiş. Selam olsun. Ben de özledim sizleri. Cansınız. Evet, 0541-484-6060. 0541-484-6060 Radyo Ekin WhatsApp hattı. Ayrıca Instagram Mehmet Baymak sayfasından da mesajlarınızı, isteklerinizi ve kısa videolarınızı gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ben de buradan değerlendireceğim. Evet, ayrıca Türküleri Sevdiren Adam Mehmet Baymak yayınına sponsor olmak isteyen iş yeri sahipleri, firma sahipleri, Türkiye'nin en çok dinlenen türkü radyosunda benim de reklamlarım yayınlansın, ben de kazancıma kazanç katmak istiyorum diyorsanız eğer, radyomuzun WhatsApp hattından sadece reklam vermek istiyorum diyebilirsiniz. Ben de sizlere geri dönüş yapacağım arkadaşlar. 0541-484-6060. Muhteşem bir kampanyamız var arkadaşlar Radyo Ekin. Radyo Ekin'de bilginiz olsun. Elimizden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yapmanız gereken sadece reklam vermek istiyorum diyebilirsiniz. Özellikle firma sahipleri, iş yeri sahipleri, sesinizi daha çok duyurmak istiyorsanız, Türkiye'nin en çok dinlenilen türkü radyosunda benim de reklamlarım yayınlansın istiyorsanız, buyurun bakalım. Ahmet Kaya radyonuzda.
1: Türküleri, türküleri, türküleri sevdiren adam, sevdiren adam, sevdiren adam. Mehmet Bay.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

güneş doğar, kaybolursun mayamın ay ışığı, der durursun mayamın.

Yaman güneş doğar kaybolursun, ayaman ay ışığı der durursun, ayaman

seni dinliyoruz. Bizim eskiden söylediğimiz bir türkü vardı. Babacım diyor. Benim prensesim, benim Zeynep'im. Beni dertten derde saldın. Şu gönlümü nasıl çaldın. Öldüm de belamı buldum. Güzel, bu nasıl sevdaymış. Prensesim, kuzum, canımın içi. Hüseyin Övecek, iyi yayınlar kardeşim, hoş geldin. Rastgele diyor, teşekkürler. Abim benim, sen de hoş geldin. Sezer, merhaba, iyi yayınlar. Sıradaki eser tüm çalışma arkadaşlarıma gelsin. İnşaatta çalışıyoruz diyor Sezer Baymak, selamlar. Nurettin Sarıoğlu, iyi yayınlar. Fındık bahçesinde seni dinlemek güzel. Sıradaki türkü, bahçede fındık toplayan çocuklara istiyorum diyor. Hayırlı günler. Vay Nurettin abim, selamlar olsun sana da. Bu güzel türkülerim armağan olsun. Fındık bahçesinde güzel olur şimdi. Böyle hopörleri de tarlanın başında mı, ortasında mı, aşağısında mı abi? Kenan Biliş, değerli dostum diyor. Mehmet Baymak, seni Korgan Koççuaz köyümüzden dinlemekteyiz. Tatarcık'ta fındık toplayan kardeşim Habib Dere'ye ve Korganlı tüm hemşerilerimize armağan ediyorum. Tüm Korganlı hemşerilerimize bol bereketli hasatlar diyor ve kolaylıklar diliyorum. Keyifli yayınlar diliyorum. Korganım efsane Sibiker. O çok güzel ya, Sibiker. Sibiker Mehmet Baymak. İyi yayınlar, eyvallah, teşekkürler. Kenan Biliş, var olasın. Selam olsun tüm hemşehrilerimize de. Bu türküyü dinleyelim mi? Mesajlarınız var. İkinci saatimizde yine fena türkülerle buradayız. Buyurun bakalım, eşlik ediyoruz. Nerede?

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

başlıyor. 0535 053 2152.

Efendim ikinci saatimizdeyiz. İkinci ve son saatimizde. Devam edelim mesajlarınızla. Şöyle. Allah Allah. Abi selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ben Abdullah diyor. Muzur babayı çalar mısın? Memnun olurum. Bana ve hepimize gelsin diyor. Armağan olsun. Sesim gibi sohbetinde güzel bir insanı dinlemek, türkülerle birleştirmek bir huzur veriyor diyor. Çok teşekkürler. Huzur baba. Vay. Kral hoş geldin. Şişli'den Zeki diyor. Türküler canlara gelsin. Selamlar. Canlara kurban olurum. Kurban. Günaydınlar kardeş. Ben Seyran Tepe'den Selahattin Tekin. Onur Bozatlı'dan güzel bir türkü istiyorum. İyi yayınlar diyor. Neler ettin türküsü şu anda da dinliyorsunuz. Kalp kalbe karşıymış. Çok sevdiğim bir eser. Songül Karlı'dan da dinliyoruz ama bu eseri. Onur Bozatlı da bir o kadar güzel seslendirmiş. Gurbetten sıraya selamlar diyor. Sıradaki türkü sevip sevenlere gelsin. Ve yayında emeği geçen herkese Hollanda'dan Şemsi Çınar mesajı göndermiş. Birçok mesajlar var, devam edelim arkadaşlar. Selamlar olsun türküleri sevdiren adam, hoş geldin, mutlu olduk diyor. Selda Baycan'dan bir eser. Tekstilde çalışma arkadaşlarıma gelsin. Fatma Baydemir sağlıklı yayınlar diyor, teşekkürler. Ben yazdım diyor. Gazi Mahallesi'nden. Gedik'ten aşarken gördüm yari. Elif Aydın selamlar olsun. Bakacağım, yer vermeye çalışacağım bu esere de. Merhabalar Silivri'den Nadir, sıradaki eser Korgan Aşağı Kospınar köylülerime gelsin diyor. Korgan Aşağı Kospınar köylülerine, hemşerilerime, baş köylülere selamlar olsun. Erdal Tere Başkanıma da, Tuncay Kiraz Başkanıma da selamlarımı göndermek istiyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. Mehmet Bey, ben Özlem Gümüşsoy. Sizi severek dinliyorum. Müslüm Gürses'ten Seversen Ali'yi. Eserini istiyorum, teşekkür ederim diyor. Güzel bir deyiş göndereceğim, dinlemede kalıyorsunuz. Selamun aleyküm Mehmet abi, Yeni Bosna'dan Yasin Aluç. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki eser Çiğ köfte çalışanlarına gelsin diyor. Normalde ben çiğ köfte sevmezdim ama benim kızım fena alıştırdı bir çiğ köfteye. Her akşam çiğ köfte valla. Selamlar olsun size de. Evet, 0541-484-6060. 0541-484-6060. Radyo Ekin WhatsApp attı. Mesajlarınızı, isteklerinizi. Son saatimizde böyle kısa videolarınız varsa videolarınızı da gönderebilirsiniz arkadaşlar. 15-20 saniyelik videolarınızı. Ayrıca Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Oradan da mesajlarınızı, isteklerinizi gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel türkülerimiz de İnce Mühendislik sponsorluğunda. Devam edelim. Buyurun bakalım. Şöyle radyoların sesini biraz daha açar mısınız? Hak vereceksiniz. Onur Bozatlı. Fena bir türkü. Fena.

0: her zaman söylüyorum, türkü dinleyen insandan zarar gelmez be kardeşim ya. Şimdi fena bir türkü var. Ben çocukluğumu yaşayamadım. Doğar doğmaz büyüttüler, gurbete gönderdiler diyenlere ben Deniz Mehmet Baymak'tan armağan olsun. Şöyle sizlerden istirham ediyorum. Radyonun sesini açabildiğiniz kadar açar mısınız? Sadece bu türküye odaklanın. Gerisini de
1: Mehmet Baymak yayında.
0: Bırakın bir zahmet.

0: adam Mehmet Baymak devam ediyor. 0535 053 21 52.
1: Gökdeniz bir saniye, Gökdeniz. Gökdeniz bir kapat telefonu. Benim bir kardeşim var, Gökdeniz topuz selam olsun. Kapat diyorum, anonsa gireceğim, yok. Merhabalar, türküleri sevdiren adam Mehmet kardeşim, bugün nasılsın, hoş geldin. Ali Özel'den bir Erzincan türküsü istiyorum diyor. Bu resim Erzincan Çayırlı Büyükgelen Geç köyünden diyor. Orada evim var, sizi de bekliyorum diyor. Muhteşem ya, manzara muhteşem. İnşallah bakacağız. Nasip kısmet. Selamlar Almanya'dan Ethem, şu anda işteyiz ve sizi dinliyoruz. Yüksekovalı Recep Zonguldak Devrekli, kucak dolusu selamlar olsun diyor. Çok özledim İbrahim Tatlıses'ten bir eser istemişler. Bu emekçi arkadaşlarıma Allah kolaylık versin, selamlar, teşekkürler. Bir video gelmiş, mesaj da şu anda. Merhabalar Mehmet Bey, ben Ali Gümüşsoy. Gümüşsoy ailesi olarak Müslüm Gürses'ten Seversen Ali'yi teşekkür ederim diyor. Göndereceğim birazdan. Birazdan da asker türküsü göndereceğim arkadaşlar. Güzel bir asker türküsü. Aykut Cüre, o da şu anda aracında dinliyor. Selamı olsun. Rabbim kaza bela göstermesin. Hayırlı işlerin, hayırlı kazançların olsun. Erdoğan Ben Kuşadı abim, o da şu anda fındık bahçesinde. Büyük ihtimalle bizim fındık bahçesinde çalışıyor. Selam olsun, kolay gelsin. Kimler varsa. Güzel içinden başkanım, teşekkürler. Güzel bir video göndermişsin. Erkan Karza, o da çorap atölyesinde çalışıyor. Bizim çoraplar da hazır değil mi? Ne zaman gelelim abim? İstiyorsan yayından sonra uğrayabilirim yani. Bütün çoraplar memlekette kalmış. Şimdi Fena Abi Türkü yine radyonuzda, İnce Mühendislik sponsorluğunda devam ediyoruz. Birazdan asker türküsü geliyor. Buyurun bakalım.

0: Mehmet Baymak devam ediyor. 0535 053 21 52.
1: Burası 94.4 Radyo Ekin. Bizi dinlemeye devam edin.

0: bana bana.
1: Efendim yavaş yavaş sonlardayız. 11.38 oldu Türkiye'nin ortak saatleri. Devam ediyoruz. Şimdi güzel bir asker türküsü göndereceğim. İnce Mühendislik sponsorluğunda devam ediyoruz arkadaşlar. Merhabalar, iyi yayınlar kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun diyor yeni yayın dönemin. Sıradaki türkü Keşan'da askerlik yapan oğlum Erkan Baymağ'a armağan ediyorum. Eşim Hatice ile beraber diyor. Erkan yeğenimiz de şu anda vatani görevini yapmak üzere Edirne Keşan'da vatani görevini yapıyor. Memlekette güzel bir eğlencele yaptık onu aslında. İnşallah en yakın zamanda da yanımızda olacaktır. Sayılı gün çabuk geçer. O böyle şeylere fazla alışkın değil ama yapacak bir şey yok. Vatan borcu, namus borcu diyoruz değil mi? Hayırlı tezkereler, tüm Mehmetçiklerimize de selam olsun. Asker yolu bekliyorum diyenlere armağan olsun bu güzel türkümüz. Herkese de hayırlı tezkereler. Emniyet mensuplarımıza selamlar olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Erkan yeğenimiz de en güzel şekilde vatani görevini yapacak. Tezkeresini de alacak Allah'ın izniyle. Şu güzel türküyü dinleyelim, sonrasında devam edeceğiz.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum: 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı

Efendim yavaş yavaş sonlardayız. Sevdalıyım ben bir cana, bir de Müslüm Gürses'ten bir deyiş gönderelim. Ah be abi, ağlattın beni. Ben de bir ay tedavi gördüm, hastanede kaldım. Önceden dinliyordum bu türküyü ama bu sefer fena vurdu diyor. Rabbim acil şifalar versin inşallah. Bedriye Topçuoğlu, yengemize selamlar olsun. Onlar da büyük ihtimalle fındık bahçesinde dinliyorlar. Cemal Topçuoğlu dayımıza da selamlar olsun. Fındık bahçesinde Mehmet Baymak Radyo Ekin dinleyenlere de selamlarımızı gönderelim. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım, yavaş yavaş sonlardayız. Şöyle Instagram'a geliyorsunuz, arama motoruna Mehmet Baymak yazıyorsunuz arkadaşlar. Instagram'a geldiniz, arama motoruna geldiniz, Mehmet Baymak yazıyorsunuz, benim sayfa karşınıza geliyor. Şöyle bakalım, bu eser, bu deyiş bitene kadar kimler takibi alıyor? Şöyle Mehmet Baymak'a bir desteklerinizi gösterin bakalım, buyurun.

0: Kaderi sevdiren adam Mehmet Baymak devam ediyor. 0535 053 21 52.
1: Efendim Özcan Türe istek almıştı. Nevin ablamıza selamlar olsun. Tüm Özcan Türe sevenlere de selamlar olsun. Yüreğimin Başı eseri radyonuzda. Sonrasında vedamızı gerçekleştireceğiz. Hasan Erdoğan eseriyle bilginiz olsun.

0: listeliğimizin sonuna. Katkılarından dolayı da İnce Mühendisliğe çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bundan böyle 11-12 saatler arasında İnce Mühendislik, Türkleri sevdiren adam Mehmet Baymak ana sponsoru. İnşallah yakın zamanda 10-11 saatler arasında da yeni sponsorumuz da gelecek. Açıklayacağım yakında. Hasan Erdoğan eseriyle vedamızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Aynur Haşhaş isteği vardı. Hasan Erdoğan sonrasında güzel bir Aynur Haşhaş eserini de dinleteceğim. Evet, bir hatamız, bir yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Rabbim nasip kısmet ederse inşallah yarın sabah saatler onu gösterdiğinde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle hoş kalın, hoşça kalın. Her şeyi gören, bilen yüce Allah'a emanet olun. Program biter. Türküleri sevdiren adam ufak ufak İstanbul trafiğinde kaybolur gider. Eyvallah dostlar.
1: Burası 94.4 Radyo Ekin. Bizi dinlemeye devam edin.
2: Radyo Ekin. Radyo Ekin.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu başıma.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: reklam. Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo için. Radyo için. Bu frekansta.
1: En hüzünlü türküler
0: bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Aslan gelen, yürekten giden.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 60.
2: Radyo Ekin.

0: yanımdasın.
1: En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: reklam. Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

vardı benim zümrüt gözlüm. Sırtımda dünyayı taşırdım. Mangal gibi yüreğim, bükülmez bileğim vardı. Tuttum mu feleği, duvara çakardım. Ne cehennemden korkardım, ne zindanlardan. Zümrüt gözlüm, bir tek gücüm sana yetmedi, sana. Tutamadım ellerinden, düşürdüm, yitirdim. Bundandır benim kahroluşum, bundandır zümrüt gözlüm. Ve sessizce yok oluşum, bundandır zümrüt gözlüm. Zümrüt gözlüm, koru kendini. Bizim gibilerin bitmez kederi.

gitmiş zümrüt gözlüm. Demek ki bu kadarmış. Yok bir sözüm. Eyvallah. Git, senin özgürlük. Yıkımlardan çoğaltırım da bütün enkazlardan sağ çıkartırım seni.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu başımı.
2: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
2: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin

0: reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Baba Eski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Başıma bu başıma.
2: Ekin.
3: Bakın gözümün yaşına.
2: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: reklam. Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

olsun sana. Helal ne diyeyim? Ben ki kasırgaydım, dindirdin ya sen. Olmaz denilen şey olurmuş meğer. Yıldızları gökten indirdin ya sen. Ben aşkta ölmeden ölürüm dedin. Bir vakit şafakla gelirim dedin.

beni zemheride yandıran gözler, Ağustos'ta beni donduran gözler, güneşi doğmadan söndüren gözler.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: reklam. Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Türk'ün neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.

0: En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.
1: Dur,

0: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gün.

olsun, başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

Sağlık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin.

0: Radyo İçin.
1: Gönül sana nesihatim, çağrılmazsan varma gönül. Seni sevmezse bir güzel, bağlanıp da durma gönül. Ne gezersin Şam'ı şarkı, yok mu sende hiçbir korku? Terk edersin evi barkı, beni boşa yorma gönül. Yorulursun gitme yaya, hükmedersin güne aya. Aşk denilen bir deryaya çıkamazsın girme gönül. Ben kocadım sen genceldin, başa bela nereden geldin? Kahi indin kah yükseldin, şimdi oldun turna gönül. Bazı zengin bazı züğürt, bazı usta bazı şehirt, bazı koyun bazı aç kurt, her bir renkten derme gönül. Veysel gönülden ayrılmaz, kahi bilir kahi bilmez, yalan dünya yersiz olmaz, ister saçı sırma gönül.

Yorulursun gece, ya ya, hükmedersin güne.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Ekin. Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Radyo Ekin.
1: Zurna olur, tar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeş. Türküler susmaz.

Belki yürürüm bir başka aşka. Ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin. Aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor. Bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı? Bir ben kalıyorum, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben ve yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz. Telli.

akıyor saçlar. Biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklındasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?